şirken sizim şirkenim. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağır. Jürbürükken.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz şahsı üstündüysenizdir. Bərimiz yüzümüz koy, sosyal tek kusumay. Uyanmay, danslarını çıkar oturamız. Kesin bu ağayan! Minnesi kurik. As!